yeni yayını yeni yayın tuası var ha. Yes, we am Kwabodo, and Kwabodo. Yes, we am Kwabodo, and Kwabodo. FC Ashanti go to Swamiki.